0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Özlem Tekin'in 2002 yılında yayınlanan tek başına albümünden Hep Yekil seçtim sizlere ve bir kelamla 1998 yılına gidiyoruz. Joker albümündeyiz. Şarkımızsa Bağırıyorsam

Unutulmaz şarkısı Ne Güzel Güldün. Pinhani 5 Nisan 2004'te kuruldu. Grup aynı zamanda Kavak Yelleri adlı dizinin müziklerini de yapmıştır. Yonca Loci ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Aşkta ve Ayrılıkta albümündeyiz. Şarkımız Sanlatma olacak. Şarkının orijinali Georgios Alkuyos'a aittir.

Yaşar, 2001 yılında yayınlanan albümü Masaldan Acıtmıyor Sevdanı seçtik ve Nil'le devam ediyoruz. Şarkımızsa Extra Large. Özel bir şarkı. Klarnet, keman, darbuka, klasik gitar, bas gitar, bateri.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Hasan Öncel 2006 yılından Aşkım Baksana Bana Dedi ve Teoman'la devam ediyoruz. Gül Çelen'i dinleyeceğiz. Albümün A ve B yüzü de şarkılar yüksek tempoyla başlayıp yavaş tempoda biter. Canlı, fıkır fıkır bir albüm, müthiş bir aşk hikayesi ve mutlu son beklerken birden Sevdim Seni Bir Kere'yle son tokatı patlatıp kapanışı yapar. Gül Çelen 17 ile beraber Teoman'ın iki efsane albümünden

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldüğü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admibin çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, il danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay, Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor. Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay, üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: TÜİK verilerine göre Mersin'e 2025 yılında göçle gelen kişi sayısı 7.995 kişi olurken gidenlerin sayısı ise 17.277 oldu. En fazla göç veren sıralamasında Mersin 4. şehir oldu. İstihdama genel bakış araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de işverenlerin istihdam beklentisi güçlü seyrini sürdürürken Akdeniz bölgesi en fazla istihdam artışı beklenen bölgeler arasında 3. sırada yer aldı. Anamur'un Kızılaliler ve Korucak bölgelerinde kurulması planlanan 1500 hektarlık boksit madeni projesi yöre halkının ve çevrecilerin tepkisini çekti. Bakanlığa 514 imzalı dilekçe gönderildi. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal mecliste yaptığı konuşmada üreticilerimiz serada 25 liraya satılan muzun market raflarında neden 5 katı fiyata tüketiciye ulaştığını sormaktadır. Ayrıca Anamur'da kurulması planlanan maden tesisine ilişkin vatandaşların ciddi endişeleri var diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer mecliste yaptığı konuşmada Mersin'in önemli tarım merkezleri olan Anamur ve Bozyazı'da muz üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek mevcut koşulların sürmesi halinde çiftçilerin üretimden çekilmek zorunda kalacağını söyledi. Yerli muz üretiminde yaşanan sorunların sadece üreticilerin değil, ülkenin milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Anamur, Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithal muzun ülkeye girişini önleyerek yerli muz desteklenmelidir. İthalat durdurulmayacaksa muzda uygulanan gümrük vergisi eski haline getirilsin. İthal muz gelmezse uyuşturucu lobilere kahrolur. Yerli muz üretimi her yıl azalmaktadır diye konuştu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı ve menşei belirsiz 5890 tavuk ele geçirildi. Kayıtsız hayvanlar itlaf edilerek usulüne uygun şekilde bertaraf edildi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un rüşvet operasyonunda tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 29 Haziran Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında başkan vekili seçimi yapılacak. Gizli oylama yapacak mecliste CHP 21, AK Parti 5 ve MHP 5 üyeye sahip. Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 1 Temmuz itibariyle Hamburg'a direkt uçuşlar başlıyor. Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Mersin'de geçtiğimiz hafta Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy plajında çıkan kavgada ağır yaralanan çocuğun babası, oğlunun başına aldığı darbeler nedeniyle tedavisinin sürdüğünü, ağır travma yaşadığını ve olayda ihmaller bulunduğunu öne sürerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Olayda 3 kişi tutuklanmıştı. Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki bir çocuğun eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte aile suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından öğretmen tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Mete Vezir, unutkanlık ve damar tıkanıklıklarına karşı hareket, Akdeniz tipi beslenme, uyku, zihinsel aktivite ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekti. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü sporcuları 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Radyo en iyi arkadaştır. Radyo

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

bugün size biraz hayvanlar alemini anlatayım istiyorum. Onların dünyası büyülü bir dünya biliyorsunuz. Kediler mesela neden acaba bize kafasını sürterler? Ya da ahtapotların neden acaba 3 tane kalbi vardır? Veya İran kedilerini hiç duymuş muydunuz? Hindistan'da ineğin kutsal kabul edilmesini de anlatacağım elbette. Aklımıza ne gelirse ve tabii ki zamanımız yettiğince. İki güzel şarkıyla baş başasınız, sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün size hayvanlar alemini anlatacağımı söylemiştim. Neşe kaynağı olan tüylü dostlarımız kediler. Bizi acaba neden böyle kafasını sürterler? Her ne kadar hani sevgi göstergesi gibi görünse de aslında daha da ilginç sebepleri varmış meğer bunun. Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman biliyorum biraz zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki kedilerin pek bir deli halleri yüzümüzü güldürebiliyor. Kedilerin de aslında insanlarla farklı iletişim türleri var. Mesela kafalarıyla ittirme hareketi yaptığını mutlaka görmüşsünüzdür. Aslında kedilerde bu durum sevgi göstergesi diyebiliriz. Fakat zaman zaman kediler ilgi çekmek için de bunu yapabiliyorlar. Kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birinci sebeplerinden bir tanesi sizinle bağ kurmak istemeleri. Kafa atma ayrıca kedilerde bir sosyal davranış biçimi de. Kedi size aidiyet hissettiğini ve sizinle olmaktan keyif aldığını göstermek için başını size doğru çeviriyor. Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde feromon içeren bezler var. Feromonlar da hayvanların koku yoluyla iletişim kurmak için ürettikleri bir madde. Bilmiyor olabilirsiniz. Bir kedi size böyle kafa attığında aslında feromonlarını size sürmeye çalışıyor. Bu feromonlar kedilerin kulaklarının hemen önündeki bezlerden salgılanıyor. İnsanlar bu feromonları tabii ki algılayamıyorlar ama kedi açısından bakıldığında işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiren bir şey bu. Kedilerin kafa atma şekli tabii kediden kediye farklılık gösterebiliyor. Mesela bazı kediler doğrudan kafa kafaya sert bir temas yaparken bu bazen sizi sarsabilir. Diğer kedilerde ise bu temas biraz daha hafif olabiliyor. Ama her iki durumda da kedinizin yüz feromonları ile işaretlenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kediler kafalarını sürterek dikkat çekmeye de çalışıyorlar. Bunu anonsun en başında söylemiştim zaten. Eğer kedinizin başını duvar ya da böyle masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz onu hemen veterinere götürün. Kafa atma genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketi. Endişe etmeniz gereken durum kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmaması. Bu noktada veterinerler diyorlar ki nöbet geçirme, görme sorunları, takıntılı hareketler ya da yön kaybı gibi belirtiler de varsa hemen mutlaka bize getirin. Eğer kedinizin böyle hareketleri varsa mutlaka bir veterinere danışın.

Bugün sevimli dostlarımız hayvanları konuşuyoruz. Kedilerle başladık. Kedilerle de devam etmek isterim müsaadenizle. Dört ayaklı dostlarımız kedilerin neden sürekli bir şeyler devirdiğini öğrenince bence onlara hak vereceksiniz. Evet, kediler bizim için adeta birer böyle neşe kaynağı. Hem ilginç davranışları hem de şirinlikleriyle bizi adeta böyle can evimizden vuruyorlar, değil mi? Ama onların psikolojisini anlamak bazen zor da olabiliyor. Dört ayaklı tüylü dostlarımız kedileri sevmemek mümkün değil. Tatlılıkları şöyle bir dursun, kedilerin bazı böyle psycho mu desem? Ya sokak ağzı olacak, özür dilerim ama bu tip davranışları bilimin bile merak konusu haline gelmiş durumda. Kedilerin sürekli olarak bir şeyler devirdiğine de şahit olmuşsunuzdur muhtemelen. Hatta devirdikten sonra sanki böyle nispet yaparmış gibi gözünüzün içine bakarlar. Peki neden böyle şeyler yaptığını hiç merak etmiş miydiniz? Uzmanlar bunun için bazı sebepler sunuyorlar. Bu sebeplerden ilki canlarının sıkılmış olması. Evet, kedilerin eğlence anlayışı eşyaları bir yerlerden itmek. Hatta bu konuyla alakalı bir YouTuber kedileriyle birlikte yaşadığı bu durumdan son derece muzdarip olduğunu dile getirmişti geçtiğimiz yıllarda. Evdeki oyuncak sayısını arttırsa da kediler evdeki eşyaları masalardan ve raflardan iterek düşürmeye devam etmişlerdi. Can sıkıntısı ve kedilerin pek bir meraklı doğası bir araya gelince başa böyle şeyler gelmesi gayet doğal. Bir diğer sebebi de kedilerin içgüdüsel olarak birer avcı olması. Yani kalemi, fanusu ya da herhangi bir nesnenin yüksek bir yerden düşmesi kedilerin avlanma içgüdülerini de harekete geçiren bir şey.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: En iyi müzik. En

Programa başlarken söylemiştim, ahtapotların 3 tane kalbi var diye. Hiç duymuş muydunuz? Hayvanlar alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahipler. 8 kolları, 3 kalbi olan ahtapotlar su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden de bir tanesi. Peki neden acaba 3 kalbe sahipler? Gelin o sebebi anlatayım size. Hayvanlar alemi her fırsatta gerçekten bizi şaşırtıyor. Farklı hayvan türlerinin kendilerine has özellikleri ve elbette psikolojileri de var. Ahtapotlar da bu hayvanlardan bir tanesi. 8 kollu olmasıyla bilinen ahtapotların 3 tane de kalbi var. Neden acaba 3 tane kalbi var derseniz, bu kalplerden bir tanesi vücuda kan pompalarken diğer ikisi de solungaçlara pompalıyor. Bu ilginç dolaşım sistemi yüksek ihtimalle ahtapotların kanlarının farklı bileşeninden kaynaklanıyor. Omurgalıların demir bakımından zengin hemoglobini kırmızı kan hücrelerinde depolamasının aksine, ahtapotlarla bazı tarantulalar, akrepler ve nal yengeçleri bakır açısından zengin hemosiyanini doğrudan kanlarında bulunduruyorlar. Bu da kanlarının mavi görünmesini sağlayan şey. Bunun yanı sıra oksijen taşıma konusunda hemoglobin kadar verimli olmadığı için ahtapotların 3 kalbi kanı vücuda daha yüksek basınçla pompalıyor ve bu sayede aktif yaşam tarzlarına ayak uyduruyorlar. Özetle ahtapotların 3 kalbinin olmasının sebebi aslında farklı bir kan bileşeninin olmasından kaynaklanıyor. Bir tanesi vücuda, diğer ikisi de solungaçlara kan pompalıyor. Kanlarında bulunan hemosiyanin nedeniyle de ahtapotların 3 kalbi hemoglobinin eksikliğini tamamlıyor. Doğa gerçekten oldukça mucizevi.

Diyoruz. Köpeklerin neden çimen yemeği bu kadar lezzetli bulduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Köpekler yenilebilir olmasa bile birçok şeyi keyifle ağızlarına alıyorlar. Bu onların aslında içgüdüsel bir davranışı. Fakat eğer köpeğinizi ön bahçenizde böyle otlarken görüyorsanız bu durumun yalnızca iştahının bir yansıması olmadığını söyleyebilirim size. Köpeklerinizin çimenleri hevesle yemesinin onun sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğini söylüyor uzmanlar. Merakları için az sonra anlatıyor olacağım.

Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Köpekler neden acaba çimen yer demiştim. Özellikle evcil hayvan besleyen insanlar için biliyorsunuz kendilerinin yediği yemek kadar evcil hayvanlarının ne yediği de önemlidir. Aslında bir köpeğin çimen tükettikten sonra kustuğunu görmek alışılmadık bir durum değil. Bazı köpekler kendi midesini yatıştırmak için çimen yiyorlar. Yine de bu durum evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin neden çimen yediğini merak etmesine sebep oluyor haklı olarak. Çünkü altında yatan başka nedenler olabiliyor. Doktor Jerry Klein'e göre bu davranış bazen hali hazırda var olan semptomlara bir yanıt olabiliyor. 2019 yılında verdiği bir röportaj var. Köpekler dışarı çıktıklarında gördüğü çimenleri çok hızlı bir şekilde tüketiyorsa genellikle bir tür gastrointestinal reaksiyon yapmak için içgüdüsel bir davranış sergiliyorlardır diyor. Yedikleri şeyin mide bulandırıcı olduklarını veya yememesi gereken herhangi bir şey olduğunu fark ettiklerinde ise nasıl yapacaklarını bildikleri tek şey olan kusmaya kendilerini zorluyorlar. Çimen yiyen bazı köpekler çiğnemeden yerler ve çoğu zaman da kusarlar diyor uzman. Mide problemlerinin bu davranışın genel sebebi olduğu düşünülse de ne yazık ki yaygın bir sorun olmasına rağmen bu konu hakkında pek fazla araştırma yok. Yine aynı şekilde bir köpek ayakkabılarınızı veya mutfak tezgahında bıraktığınız yiyecekleri çiğneme ihtiyacı hissediyorsa yine aynı nedenden dolayı da çimen yiyebilir. Çünkü aç ve endişeli olabilir ya da sıkılmış olabilir. Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz derseniz bunun için köpeğin yeme şekline dikkat etmek gerekiyor. Köpekler hem ot hem et yiyebiliyorlar biliyorsunuz. Bu nedenle normalde çimen yemiş olmak tek başına bir köpeği hasta etmek için yeterli bir neden olmayacaktır. Ama bir köpek çimleri veya herhangi bir otu çiğneyebileceğinden daha hızlı yiyorsa bu bir şeylerin yanlış olduğunu bir göstergesi olabilir. Bütün yutulan çimenler köpeği boğazını ve mide zarını tahriş edebilir ve kısa sürede çoğunu yutarlarsa potansiyel olarak kusmalarına neden olur. Yine de hani köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ediyoruz. Halka açık yerlerdeki çimler biliyorsunuz böcek ilacı gibi zararlı kimyasalları potansiyel olarak taşıyabileceğinden dolayı bu davranış çok da teşvik edilmemeli. Ama yerse ve daha sonra herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisi göstermezse onu veterinere götürmenize de gerek yok. Gel yavrum.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyisini ister,
6: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü
15: her zaman her yerde.

Size İran kedilerinden biraz da bahsetmek istiyorum. Karakteristik surat ifadesi, böyle kendine has surat şekli ve özellikle de gösterişli tüyleriyle Pers ya da Fars kedisi olarak da bilinir İran kedileri. Şu anları da biliyorsunuz sınırları aşmış durumda. Dünyanın belki de en çok bilinen kedi türlerinden olan İran kedisine dair anlatacağım birçok şey var. Dünyanın belki de dediğim gibi en tanınmış kedi türlerinden biri olan İran kedileri ilk evcilleştirildikleri 1600'lü yıllardan beri hayata apayrı bir renk katıyorlar. Sakin bir yapıları ve dillere destanda tüyleri var. Kökenleri hakkında tam olarak net bir bilgiye sahip olmasak da birçok renge sahip ve ilk soylu kedi ırklarından biri olarak biliniyorlar. Bugüne kadar pek çok tabloda kendilerine yer bulmuştur bu kediler. Mutlaka görmüşsünüzdür eski tablolarda. Birçok yazarın da favori yol arkadaşları olmuşlar. Ve sanılanın aksine tarih boyunca oldukça da fazla tüy dökmüşler. Orta Doğu kökenli oldukları düşünülse de birçok araştırmacıya göre kökenleri aslında Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Asil görünümleri nedeniyle kraliyet ailesinin de vazgeçilmez dostları arasına girmeyi başarmışlar. Özellikle de tam 63 yıl 7 ay boyunca Birleşik Krallığı yöneten Kraliçe Victoria'nın özel bir ilgisi ve sempatisi varmış bu kedilere. Fransa'nın tarihine baktığımızda da İran kedilerine duyulan sempati aslında göze çarpıyor. Mesela Kral 15. Louis bu sevimli dostlara büyük bir ilgi duyarmış. Çoğunlukla beyaz renkli olarak bilinseler de bej olabiliyorlar, krem olabiliyorlar. Hatta turuncu renkli, kızıl renkli İran kedilerine de rastlamanız mümkün. Oldukça sakin ve nazik yapıya sahip olmaları sayesinde rahatlıkla böyle kucağınıza alıp sevebiliyorsunuz. Ama elbette oyundan keyif alsalar da bu onları yüksek enerjili yapmıyor. İran kedilerinin en sevdiği şey uzun uzun uyumak. Bu arada kediler içerisinde en sık tüy döken kediler arasında biliniyorlar. Tüy dökme yoğunlukları mevsimlere göre değişkenlik gösterse de onları sık sık taramanız elzem eğer İran kedisi sahiplenmeyi düşünüyorsanız. Eğer tüyleri çok kalınlaşırsa keçeleşme meydana geliyor çünkü ve can dostunuz için profesyonel bir uzmandan yardım istemek zorunda kalabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun.

Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında nasıl bir sebep yatıyor olabilir? Biliyorsunuz Hinduizm yıllar boyu ilgi çeken konulardan biri olmuş. Hindistan'da yaşayan insanların da ineklere değer verdiğini göz önüne alırsak, inekler Hindistan halkı için büyük bir önem taşıyor. Peki inekler Hintliler için neden bu kadar kutsal dersiniz? Merak ediyorsanız az sonra sizin için anlatıyor olacağım.

Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında yatan ilginç sebebi anlatacağımı söylemiştim size. Hindistan sokaklarında ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye tuvaletlerini bile yapsalar halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz. Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır diye soracak olursanız, eski çağlardan beri Hintliler ineklerden elde edilen süt, gübre ve idrar gibi ürünleri hem yiyecek hem de temizlik amacıyla kullanmışlar. Bunu görüyoruz. İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirilmiş. Hindu kutsal metinlerinde ise süt ve süt ürünleri en değerli gıdalar arasında sayılıyor biliyorsunuz ve meditasyon sırasında sakinleşmeye yardımcı oldukları düşünülüyor. Ayrıca Hintliler ateş törenlerinde sade yağ inek sütünden elde edip kullanıyorlar. Bu da inekleri kutsal kılan etkenlerden bir tanesi. Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Hindistan sokaklarında sıkça rastlayabilirsiniz. İnekler hiç kimseye tehdit oluşturmuyor ve sessizce dolaşıyorlar. Hindu inancında inekler hoşgörü, sabır ve sakinliği temsil ediyor. İşte bu özelliklerinden dolayı inekler iyiliğin ve doğal düzenin temsilcisi olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca bir ineğin yavrularına duyduğu sevgi de takdir ediliyor. Eski Hintliler dağlarda ve yaylalarda etle beslenirken ovaya yerleştiklerinde vejetaryen bir yaşam tarzı benimsemeye başlamışlar. Ganj Nehri kıyısındaki şehirlerde nüfus arttıkça da vejetaryen beslenmenin yiyecek bulma sorunlarını azalttığını fark ediyorlar. Şehirleşme ile de birlikte mezbahaların yarattığı çevre kirliliği büyük bir sorun haline geliyor elbette. Et yememe geleneği bu kirliliği önlemeye de yardımcı oluyor.

Hayvanlar alemini konuşmaya devam ediyoruz. Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerden bahsedeceğim şimdi de size. Biliyorsunuz filler zıplayamaz. Peki ama neden? Her ne kadar ağırlıklarından dolayı olduğu düşünülse de aslında durum sadece bundan ibaret değil. Neden zıplayamadıkları hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. Filler ağırlıkları gereği sağlam bir kemik yapısına da sahipler. Bu sebeple dizlerini bükemiyorlar ve kendilerini yukarı doğru ittiremiyorlar. Zaten doğada filleri avlayan herhangi bir tür olmadığı için zıplamalarını gerektirecek bir durum da yok. Londra'da bir kolejde evrimsel biyomekanik profesörü bu durumun büyük olasılıkla hayvanların aşırı kiloları, görece zayıf bacak kasları ve esneklikten yoksun ayak bilekleri nedeniyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Sıçrayabilen hayvanların oldukça esnek ayak bileklerine, güçlü aşil tendonlarına ve sağlam baldır kaslarına sahip olmaları gerekiyor. Fillerin ise alt bacak kasları oldukça zayıf ve ayak bilekleri fazla da esnek değil. İşte filler bu yüzden zıplayamıyorlar. Bunu da aydınlattıysak hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: tuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

her yıl biliyorsunuz birçok özel gün kutluyoruz. Ama bu günlerin nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz peki? Sevdiklerimizle birlikte kutladığımız bu günlerin bir başlangıcı elbette var. Hatta bazıları milattan öncesine kadar dayanıyor. Bugün size her yıl kutlanan özel günlerin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Hazır mısınız dinlemeye?

Gül Güne Gül'le de bugün özel günlerin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğimi söylemiştim. Sevgililer günüyle başlayalım mı? Sevgililer günü daha Şubat ayına girmeden geçişini belli eden bir gün. Genelde Şubat ayının odak noktası çiftler, biliyorsunuz. İşte çiftlere özel kampanyalar, hediye almak için teşvik eden reklamlar, her restoranda sevgililer günü konsepti derken sevgililer gününün varlığını unutamıyoruz. Öyle ki birçok insan sevgililer gününde kendini kötü hissetmemek için dışarı dahi çıkamayabiliyor. Her yıl tüm dünyayı etkisi altına alan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması çok uzun yıllar öncesine dayanıyor aslında. Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması ile ilgili birkaç tane söylenti var. Bunlardan birisi Antik Roma'da yaşanan bir hikaye. Bu hikayeye göre dönemin imparatoru orduyu güçlendirmek için erkeklerin evlenmesini yasaklıyor ve bu dönemde Hristiyanlık da yasaklanıyor. Valentin isimli bir Hristiyan da bu duruma karşı gelerek gençlerin evlenmesini sağlıyor. Bu durum ortaya çıktığında Valentin 14 Şubat günü idam ediliyor. Sevgililer gününün de bu şekilde hayatımıza girdiği düşünülüyor.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Gülgüne Gül'le de bugün size kutladığımız özel günlerin tarihini anlatıyorum. Anneler Günü'yle devam edelim isterim. Daha gelmeden geleceğini belli eden günlerden bir tanesi o da. Ve o günde kampanyalardan gözümüzü alamadığımız özel bir gün elbette. Tabii kadınlara alınacak hediyelerin çeşit olarak fazla olması avantajı da tüm ticaret sayfalarını ve mağazalarını harekete geçiriyor. Anneler Günü ile ilgili birden fazla ortaya çıkış hikayesi mevcut. Ama en popüler hikayeden bahsedeyim isterim size. Amerikalı bir kadının fikriyle bugünün kutlanmaya başlanması. Jerby bir öğretmen ve annesi vefat ettikten sonra onun için her yıl kutlama yapmak istiyor. 1908 yılında da ilk Anneler Günü kutlamasını gerçekleştiriyor. Okuldaki öğrenciler ve anneleriyle bu geleneği başlatmış oluyor. 1914 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan Anneler Günü'nü de bugün hala kutlamaya devam ediyoruz bu sayede.

Güle de bugün her yıl kutladığımız özel günler nasıl ortaya çıktı? Bunu konuşuyoruz. Babalar gününü de anlatmak isterim. Annelerden bahsettik. Babaları hiç küstürmem. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Başımızdan inşallah hiç eksik olmasınlar. Tıpkı anneler gününde olduğu gibi babalar günü kutlamaları da erkenden başlıyor biliyorsunuz. Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910'da kutlanmış. Aslında bugünün ortaya çıkmasında anneler gününün de birazcık etkisi var. Bir hikayeye göre kilisede anneler günü vaazını dinleyen Sonora Smartlot babasını da onurlandırmak istiyor ve babalar günü fikrini ortaya çıkarıyor. Ben...

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Her yıl kutladığımız o özel günler nasıl ortaya çıktığı konuşuyoruz. Dünya Çevre Günü'nden de bahsetmek istiyorum size. Az önce hikayelerini paylaştığım günler reklam ve ticaretten de kaynaklı olarak aslında herkesin bir şekilde haberdar olduğu günler. Anneler günü, babalar günü, doğum günleri, sevgililer günü vesaire vesaire. Ama Dünya Çevre Günü de tüm dünyada kutlanılan ve çevrenin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan günlerden bir tanesi. Dünya her geçen gün farklı bir çevre sorunuyla karşılaşıyor biliyorsunuz. Bunu önlemek de bizim elimizde. Bazen bir insanın kendi plastik kullanımını azaltması bile çevredeki insanlara örnek olabiliyor ve bu küçücük adımlar büyük adımlara dönüşebiliyor. Dünya Çevre Günü de bu tip sorunlara çözüm olmak ve farkındalık yaratmak için ilk kez 1972 yılında kutlanıyor. O yıl İsveç'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda başlayan bu özel gün her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanılmaya devam ediyor. Nasıl ortaya çıktıkları fark etmeksizin hani birçok özel günün dünya genelinde kutlanıyor olması önemli bir durum. Her ne kadar hani bizim için her gün özel gibi cümleler kursak da bazı özel günler bizleri sevdiklerimizle bir araya getirme fırsatı da sunuyor değil mi? Araya hemen Kadınlar Günü'nü de sıkıştırayım. Kadınlar Günü dünyada ilk kez 1857, Türkiye'de ise 1921'de kutlanıyor. Amerika'da 129 kadın işçinin çalışma koşullarına tepki gösterdikleri grevde canlarından olması aslında tam olarak sebebi. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya başlamışız. Yakın.

özel günlerden, kutlamalardan bahsettim. Biraz da hediyenin tarihini anlatayım istedim size. Hediye verme kavramının Batı dünyasındaki, özellikle de Avrupa'daki gelişimine ve bu kavrama ilişkin yaklaşımın tarihine bir göz attığımızda 1650'de kaleme alınmış bir metin var. Şöyle satırlar var metinde. Diyor ki armağan vermek aslında tam yeri gelmişken veriliyor gibi görünen ama sunulmasında hiçbir yarar olmayan şeyler için kullanılmış. Diğer bir deyişle 17. yüzyıl Avrupa'sında armağan aslında hoş ama içi boş bir sunum olarak algılanıyor. Antik çağdan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

hediye vermenin tarihini konuşuyorduk. Antik çağdan bahsedeceğimi söylemiştim. Antik çağ meraklısı Lyonlu gezgin Jacob Spon 1647 ve 1685 yılları arasında yaşıyor. Hediyelerin kökenine dair bir kitap yazmış. Hediye verme geleneğinin Roma'nın ilk krallık dönemine rastladığını anlatıyor. Bu bilgiye Spon, Roma'nın çok tanrılı resmi dininin Batı dünyasındaki son savunucularından birinin mektuplarında rastladığını belirtiyor. Ona göre krallığın önde gelen yöneticilerine bayram ve yılbaşı hediyesi niyetine bir saygı nişanesi olarak sağlık tanrıçasının ormanlarından toplanmış mine çiçeği dalları gönderiliyor. Bu dallardan bir bitki çayı yapılıyor. Latin dillerinde bayram ya da yılbaşı hediyesi anlamına gelen strena ya da etrenne sözcüğü de işte buradan geliyor. Sonra zamanla dostlara tatlı ve hoş bir yıl dilemek adına bu mine dallarının yanına incir, hurma ve bal da eklenmiş. İmparatorluk dönemi Roma'sında işler birazcık değişiyor. Onu da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

Hediyenin tarihini anlatıyorum bugün size. Demiştim ki insanlar dostlarına tatlı ve hoş bir yıl dilemek için mine dallarının yanına incirler koymuşlar, bal koymuşlar, hurmalar koymuşlar. Şimdi geliyoruz imparatorluk dönemi Roma'sına. İşler birazcık değişiyor çünkü. Soylu tabaka ve seçkinler atalarının bal çömleği yerine içinden altın şıkırtıları gelen çömlekleri tercih ediyorlar. Ama tabii Roma Kilisesi'nin batıya ve doğuya hakimiyeti, çok tanrılı dönemi anımsatan her şeyin yasaklanması ve bu arada hediye verme geleneğinin de birazcık dışlanmasına yol açıyor. Fakat Hristiyanlıkta kendi geleneklerini yerleştirirken insanlar hediyeleri ve armağanları da işin içine katıyorlar. 18. yüzyılın batı dünyasında hediye vermenin aynı zamanda bir ziyafet veya parti vermekle eş anlamlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada da yine bir keyif ve zevk kavramı söz konusu. Tabii bu arada doğum günleri, yıl dönümleri, Noel ya da yılbaşı hediyeleri artık neredeyse sosyal bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Ayrıca doğru zamanda verilmesi alan kişide bir sevinç ve şükran duygusu uyandırması gibi hediyenin gerçek anlamına uygun düşecek bazı kurallara uyulması da önemseniyor artık. Bir diğer kural da verilmeden önce hediyenin ne olduğunun söylenmemesi ve sürpriz olarak kalması. Zaten diğer türlü çok da anlamı yok, değil mi?

Gül'le de bugün size hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 18. yüzyıla götüreceğim şimdi de sizi. Bu dönemin batı dünyasında hediyeleşmek artık beraber çalışan veya bir arada yaşayan çeşitli zümrelerden insanlar arasında geleneksel bir adet haline alıyor. Özellikle çocuklar hediyelerin verildiği bayram ve yılbaşı gibi özel günleri dört gözle beklemeye başlıyorlar. 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde de kuzeydeki bazı ülkelerde ve Fransa'nın doğusunda Noel armağanlarının Aziz Nikolas günü armağanlarıyla aynı dönemde verilmeye başladığını görüyoruz. Patara doğumlu olan bu kentte psikoposluk yapan Aziz Nikola aralarında çocukların diriltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli mucizeler gerçekleştirmesiyle tanınmış kutsal bir Hristiyan din adamı. 6 Aralık'ta kutlanan Aziz Nikola günü Kuzey ve Doğu Avrupa'da çocukların günü olarak kabul ediliyor. Tabi bu bölgelerin Güneybatı Anadolu'nun koşullarından çok farklı olan kültürlere ve iklim şartlarına uyum sağlayan Aziz Nikola böylece uzun kırmızı paltosu ve rengi ipleriyle çocuklara hediyeler dağıtan Noel Baba olmanın ilk adımlarını atıyor. Kuzey Amerika'ya göç eden Hollandalı ve Alman göçmenler de bu geleneği Kuzey Amerika'ya aktarıyorlar. Aslında 1850'lerin Avrupa'sında sahneye giren ve 1930'larda yeni rolüne iyiden iyiye yerleşen Noel Baba'nın varlığı çocuklara verilen Noel armağanları da yavaş yavaş işte insanların eski ritüellerle bağlantılarını koparmasına yol açıyor. Kalbim

Günegül'le de hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Hediye verme geleneğinin Batı dünyasındaki serüvenine göz atarken Roma'nın ilk kralları döneminde bu anlayışın aslında toplumda yayıldığını söylemiştim size. Ama şöyle de bir gerçek var ki hediye ve armağan kavramının tarihi sadece Roma ya da Orta Çağ ve sonrası Avrupa'sının kralları arasında değil, Doğu dünyasının işte şahları, padişahları ve sultanları arasında da biliyorsunuz kendisine ilginç öyküler buluyor. Bu öyküler arasında dillere destan olmuş hediye serüvenleri var. Mesela bir Bizans imparatorunun bir kente gönderdiği kıymetli bir kitabın yanına bir de çevirmen eklemesi ya da Harun Reşid'in Büyük Karl'a gönderdiği saat, bu tür hediye öykülerinin arasında belki de en çok öne çıkanlar arasında. Osmanlı tarihine bakacak olursak imparatorluk döneminde yakın uzak ilişkide bulunan ülkelere gönderilmekte olan hediyelerin değerinin 17. yüzyılda dikkat çekici bir artış gösterdiğini söylemek mümkün. Ama elbette hani bu armağanlara karşılık ilişkide bulunan ülkelerin hükümdarları da İstanbul'a kendi hediyelerini gönderiyorlar. Tarih kitaplarında bolca okuyoruz bunu. Bu hediyeleşmelerde armağanların cinsi bize bugün aslında o dönemin kıymet ve zenginlik ölçüleri konusunda da fikirler veriyor. 1639'da Hint hükümdarı Hürrem Şah'ın İstanbul'a gelen elçisi 4. Murat'a o dönemin kuruş hesabıyla 150 bin kuruşluk bir mücevherli kemer ve fil kulağından yapılıp üzerine gergedan postu kaplanmış bir kalkan sunması mesela. 1641'de mesela İran elçisi 1. İbrahim'e birçok kıymetli hediyenin yanı sıra mükemmel birkaç küheylan ve pek çok ipek halı getirmişti. 1653'te yine 4. Mehmet tarafından Cihan Şah'a gönderilen hediyeler var. 20 kadar cariye, zümrüt kabzalı bir hançer, pek mükemmel ve kıymetli bir at takımı yer alıyor bu hediyeler arasında. Bu arada Cihan Şah'ın elçisine de 6000 altın, bir kürk ve bir at veriliyor o dönem. Yine aynı yıl Cihan Şah Osmanlı Padişahı'nın hediyelerine karşılık armağanlar gönderiyor. Bunlar arasında bir elmaslı sorguç ve hançerle o zamanlar toplam değeri 300 bin kuruş olarak tahmin edilen kıymetli hediyeler de yer alıyor. Yine ben konuşmaya doyamadım ama zaman aktı geçti. Az sonra veda için buradayım. Harabe.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
12: İyi finans. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
5: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

Bir sevda böyle yıkılmaz, böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir güneş sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın varsa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş geldin.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo Ülke 24 saat

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
11: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Sibel Tüz'ün Nefes Kesen Aşklar albümünden albümün çıkış ve bir o kadar da eğlenceli şarkısı Kaçın Kurası ile başladık. Bir Sezen Aksu şarkısı ve Sinan Erkoç'ta tempomuzu hiç düşürmüyoruz. 95 yılındayız.

Bolu şarkısı Hadi Yine İyisin, Bolga Tamöz'ün Tam 90'dan albümünden, yani yeni versiyonunu çaldım sizlere. Suat Sunay'la yeniden 90'lara giriş yapıyoruz. Ansızın Çektin Gittin şimdi bizimle.

sonlarında hayatımıza girmiş ve bence Türk popüler müziğindeki en iyi vokalistlerden bir tanesi Yonca Lodi. İnadım İnat keyifli şarkısı sonrasında Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Albüm Hiç Keyfim Yok. Şarkı

müzik kalitesinden hiç ödün vermeden yoluna devam ediyor. İlk albümünü 93'te çıkarmıştı ve Tek Yürekçim sonrasında İzel'le devam ediyoruz. El ele bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Komili 4 litre açık yağ 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: yanımda kaldan bugün hareketli bir şarkı seçtim sizlere, Vermem Seni. Birçok kişi bu şarkıyı Oğuzhan Koç'tan dinlemiş olabilir ilk olarak. Biz de 90'larda çocuk olanlar ilk Harun Kolçak'tan dinlemiştik. Emel Müftüoğlu ile devam ediyoruz. Affet arkadaş.
1: Her

Ercan Saatçi'nin Hasret şarkısı. Neden bilmem, birçok şarkısı var şarkıcının ama en sevdiğim yorumlarından bir tanesi. Ve bugün kapanış şarkımız Doğuş'tan, 97 yılından bir şarkı. Doğuş'un diğer şarkılarına baktığımızda bu şarkının gerçekten altyapısının çok farklı olduğunu görüyoruz. Hatta acaba bu bir Doğuş şarkısı mı diye tereddüte düştüğüm de oluyor her dinleyişimde. Uyan programın kapanış şarkısı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.
15: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
13: Radyo.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Yok, yok, ülke.
2: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp at.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi

0: iyi finans var. İyisini ister, iyi
1: finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Her zaman, her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir aşk. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek,

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü. Son.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

koca şehir yıkılıyor, içim fena sıkılıyor.

0: geçtin de yok yere yaralandın.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin vegan?
1: Her zaman, her yerde.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Söylemek istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık.